can. Olmaz bu kadar, kadehlerim dolmaz bu kadar. İnsan bir çok kez ölür de kaybetmekten korkmaz bu kadar. Olmaz bu kadar, ben görmedim böyle tufalar. Kabul olmayan çok duvan var.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, digili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

0: değil.
1: Reklam. Radyo S.
2: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
4: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo
1: S. Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
2: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
3: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: reklam. Radyo S.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV. Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S.
5: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
6: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki iş aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
7: Mahmut'la namütenahi muhabbet.
8: Bursa Radio S.

0: saatler. Hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6'da. Bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla Perşembe gününü öğlenle buluşturacağız. 12'ye kadar beraberiz. Haftanın uzun günlerinden bir tanesi. Çarşambadan sonra biraz daha böyle bir, hani haftanın ikinci pazartesisi dediğimiz bir gündeyiz efendim. Perşembe günü böyle oluyor. Çarşambayı severiz, hafta ortası deriz. Cumayı zaten seviyoruz, hafta sonu geldi diyoruz. Perşembe bir şey diyemiyoruz. Böyle otur bekle günü yani. Efendim gelin iki saati beraberce paylaşalım. Sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız 0533-155-4000. 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyim. Hoş geldiniz.
1: Bursa Radyo S.

0: çakmağı çaktım. Çakmağı çaktım. Sigaramı yaktım. Aklıma taktım, kurtulamazsın Emine.
1: Bursa Radyo SS. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

iyi olduğunu muhtemelen aranızda da bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Severiz efendim. Şu anda hatta programda da yanımda her zaman mutlaka kahve bulunur. Güne kahveyle başlayıp kahveyle devam edip böyle her fırsatta ama benim standart belli Türk kahvesi. Yani her fırsatı derken her fırsatı da değil tabii. Yani o kadar da değil yani. Ama benim mevzu Türk kahvesi. Onun dışında diğerleri yani Güney Amerika'nın öyle başlamak. Uzmanlara göre günün son kahvesi için ideal saat açıklanmış efendim. Uzmanlar. Kahve birçok kişi için günün vazgeçilmez alışkanlıklarından biri olsa da diyor uzmanlar. Peki sizin aranızda efendim kahveyle? Sever misiniz? Kahve iyidir be yani. Çay da güzel. Bak çayı da asla şey çayı yeri ayrı. Çay kahve bizim günlük rutin. Yapılan değerlendirmelere göre günün ilerleyen saatlerinde alınan kafein gece uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor ve toplam uyku süresini azaltabiliyor. Ben de hiç böyle bir şey yapmıyor ya. Bak sabah ben kahve içmeden güne başlayamayanlardanım. Fix değişmez. Kahve içmezsem ya uyandığım gibi bu çok doğru bir hareket değil onu biliyorum. Hatta bununla ilgili diyetisyenlerle de konuştum zaman zaman. Böyle hani içimi ferahlatır bir şey söylerler mi diye bekledim söylemediler. Bu kısım yanlış olan kısım. Yani bu yatırım tavsiyesi değildir benim yaptığım. Ama sabah kahve içmezsem, hani evden o şekilde çıkarsam olmuyor, bir şey eksik oluyor. Bu tamamıyla psikolojik bir şey. Yani uyanmamda çok etkili, bu bir. Ama gece uykumu bölme konusunda, uykumu bozma konusunda hiçbir etkisi yok. Yani defalarca kahve içip sonra yatmışlığım vardır. Şey diyebilirsiniz ya arkadaş tamam sen yattın da uyku... Değil ya bildiğin uyku. Standart fix yani kahve içmedin akşamda kahve için akşam bende aynı oluyor. Yani uykumu bozmuyor. Ama sabah uyanmam da etkili oluyor. Uzmanlar kaliteli bir uyku için son kahvenin yatış saatinden yaklaşık 9 saat... 9 saat önce tüketilmiş olması gerektiğini söylüyor. Örneğin saat 22'de uyumayı planlayan bir kişinin, pek de yok 22'de uyumayı planlayan ama neyse, en geç 13 civarında içmesi öneriliyor. Abi öldürdün sen de ama be. Araştırmalar bu sürenin aşılması durumunda uykunun süresinin kısalabileceğini ve uykuya dalmanın gecikebileceğini gösteriyor demiş araştırmalar. Kafein vücutta uzun süre kalabildiği için öğleden sonra içilen bir fincan kahve bile gece uykusunu etkileyebiliyor. Demek o kadar hassaslar var. Ben o kadar hassas değilim anladığım kadarıyla. Yani hatta hiç hassas değilim. Uzmanlara göre bazı kişiler kafeine karşı daha hassas olduğundan bu etki çok daha belirgin hissedilebiliyor. Özellikle uyku problemi yaşayanların kahve tüketim saatlerine dikkat etmesi tavsiye ediliyor denmiş. Yani tabii ki bu evet bendeki belki bir kazanılmış bağışıklık, bir alışıklık, alışkanlık ama tabii doğrusu bu değil. Doğrusu evet dedikleri gibi yani tabii uykudan önce 9 saat önce de çok uzun bir süre ama hadi yine biz değiştirelim. Yani 12'de yatmayı planlıyorsan saat 9'da falan son kahve tüketilmeli. Hani normali bu işin budur ama bizde işte bu böyle olmuyor ne yazık ki. Fırsat buldukça tüketenlerden olduğumuz için bu süreç uzuyor da uzuyor. Hanımlar beyler Radyo S95.6 burası. Hasan abi günaydın kahve olsa da içsek demiş bak direkt. Abi yok mu? Kahve olmaz ama yani kahve mutlaka olması gerekiyor çalıştığın iş yerinde olması gerekiyor. İş yerinde kalmayabilir senin zulanda olması gerekiyor. Bu olabilir yani evet iş yerinde kalmayabilir gayet doğaldır zaman zaman olur. Ama böyle bir durum varsa da hemen zulanda yani bulundurman gerekiyor. Yahut yakınlarda bir işi nedir o market falan filan varsa o da olur. Bir adet Hande Ünsal dinleyelim efendim hemen ardından devam edelim.

Hande Ünsal gel radyonuzdaydı. Şimdi cüzdanınızdaki varsa paralarınızı bir kontrol etmenizi istiyoruz efendim. Şöyle banknotları nasıl dizersiniz? Cüzdandaki banknotları nasıl dizersiniz? Şu durum var mıdır? Büyükten küçüğe doğru sıralama. Abi bende o var ya. Zaman zaman kasıtlı olarak o kuralı çiğnemeye çalışıyor olsam da şeytan dürtüyor mutlaka. Hani banknotlar aynı olması gerekiyor ve büyükten küçüğe doğru sıralanması gerekiyor. Efendim psikologlara göre banknotların büyükten küçüğe sıralamanın altında bakın ne yatıyor denmiş. Yani bunun altında da bir şey arıyorsak. O da arkadaş hakikaten nasıl diyeyim bizim ayıbımız olsun yani. Vallahi banknotların altında yatanı arayacağız şimdi. Neden bunları böyle yapıyoruz? Birçoğumuz cüzdanımızı açtığımızda paraların düzgün durmasını, banknotların en yüksek değerden en düşük değere doğru hizalanmasını isteriz. Bu var mı sizde efendim? Yazın bize. Ancak psikoloji ve psikiyatri dünyasında cüzdanınızdaki paraları takıntılı bir şekilde sıraya... Ya takıntılı değil o. Takıntıdan değil ama öyle yani bir takıntı olarak düşün... Gerçi takıntı olabilir lan. Paraları takıntılı bir şekilde sıraya dizmek sandığınız gibi sadece düzenli biri olduğunuz anlamına gelmiyor. Gelmez zaten düzenli biri değilim ben. Oğlum ben kovayım zaten ya. Benden ne kadar düzen bekleyebilirsin? Hatta düzen varsa onun karşısında biz varız. Düzenli olmak insanlığın ortak dürtülerinden biri olsa da bu alışkanlığın yokluğu kişiden kişiye dramatik bir şekilde değişir demiş. Ev eşyalarını simetrik yerleştirmekten Başak Burcu. Banknotları organize etmeye kadar düzenlilik hayatımızda geçici bir temizlik ve kontrol duygusu getirir. Bu durumun düşündüğümüzden çok daha derin ve karanlık bir psikolojik anlam taşıdığı durumlar da vardır. Oğlum o kadar korkutmayın şimdi bak. Çok kötü bir şeyse bak bile söyledik yayında şimdi. Geri de alamayız artık. Psikologlar parayı değerine göre sıralama eyleminin arkasındaki zihinsel haritayı deşifre etti. Bakalım neden efendim? Düzenli bir cüzdan aslında ne anlama geliyor? Bir kişinin banknotları değerlerine göre milimetrik olarak sıralaması yok. Milimetrik olarak değil bak onu net söyleyeyim yani. Sadece değerine göre işte. İlk bakışta günlük yaşamda yapıya, disipline ve netliğe önem veren karakterlerle ilişkilendirilir demiş. Psikologlara göre bu eylem sadece basit bir mali yönetim biçimi değildir. Belirsiz, karmaşık ve kaotik zamanlarda zihne zorla açıklık ve mantık getirme çabasıdır. Banknotları dizmek. İnsanlar paralarını hizalayarak aslında şu sığınakların arayışına girirler diyor. Heh bak neler nedenmiş efendim. İlk sırada stresi azaltma. Evet çünkü sıralamazsam onlara stres yapıyorum dedin ya az önce. Şeytan dürtüyor bir yerden sonra oğlum o parayı düzelt öyle değildi o. Hayatın getirdiği belirsizliklere karşı somut gerçeklik ve maddiyat üzerinde tam bir kontrol duygusu ararlar. Mükemmeliyetçilik demiş mesela bak. Kişisel standartların çok yüksek olması hem basit günlük rutinlerde hem de zor görevlerde kusursuzluk arayışının cüzdana yansıyan bir tezahürüdür diyor. Vallahi buna hiç katılmıyorum. Oo, muhafazakar yaklaşım demiş bak mesela. Mali düzen, ayrıntılı bütçeler yapmak, tasarrufa odaklanmak ve sinsi giderleri her an kontrol altında tutmak gibi sağlam finansal alışkanlıkların bir göstergesidir diyor. Ve hatalardan kaçınma niyeti bir diğer sebebi. Paraları böyle sıralı bir şekilde koymak cüzdana. Para konusunda görsel ve dokunsal kurallar oluşturduğunuzda hem günlük harcamalarda hem de büyük finansal yönetimlerde dikkat dağınıklığını ve olası hataları önceden bloke edersiniz. İşte bu. Bak, neydi? Finansal yöntemlerde. Finansal, bu da çok havalı geliyor böyle. Finansal yönetim. Sanıyorsun böyle şirket yönetiyorsun. Yok be cüzdan işte markete falan gidiyoruz yani. Şimdi bu harcama falan yapıyoruz. Hani genel olarak cüzdanların durumu ortada. Hani olanı bari en azından düzenli bir hale getirmek. Yani en azından o paraya karşı da bir saygı gösterisi olabilir bak mesela. Onu da unutmamak lazım yani.
cüzdandaki limitler belli. yani hemen hemen genel olarak aynı limitleri kullanıyoruz. Hal böyle sevgili dinleyenler, bakınız cüzdanınızdaki paraları, koyma şekliniz bile karakterinizle ilgili bir takım şeyleri açıklıyor insanlara. Kötü değilmiş ama stresi azaltmak için bunu yapıyoruz. Mükemmeliyetçilik var demiş. Muhafazakar yaklaşım diyor. Mali düzen, ayrıntılı bütçe yapmak falan filan ve hatalardan kaçınma niyeti. Neden? Mesela işte şeyde 200'lük banknotlar en önde onlar var. Ardından 100'ler gelir, sonra 50'ler geliyor. Şimdi 200'lerle 100'ler arasında bir 50 sıkıştırırsan mesela harcarken falan öyle bir şey denge bozulabilir yani. Neyin nerede olduğunu biliyorsun en azından. Ay ay ay yaş. Harcama derken o da harcayabildiğin kadar diyelim yani. Efendim Acemler'de bu arada biraz yoğunluk var. Şöyle bir yoğunluk. İzmir ve Mudanya yolunun birleşim noktasında şehir merkezi istikametinde biraz yoğunluk var. Haberiniz olsun. Uzun süreli bir yoğunluk değil. Şu an trafikte olanlar için söyleyelim. Biraz ağır ilerliyor. Şehir merkezi istikameti Paşa Çiftliği civarında normale dönüyor. Merinos'ta gayet akıcı bir trafik var her iki yönde. Sıra meşelere baktığımız zaman bir tık şehir merkezi istikametinde yoğunluk var. Bir tık ama öyle çok yormaz yani. Ankara yolu yeni belediye hizmet binası yönü gayet iyi her iki yönde de. Akıcı Ateevler mevkiinden İzmir yoluna baktığımız zaman burada da saat 9'a kadar falan daha çok şehir merkezi istikameti çok ağır ilerliyor. Ondan sonra normale dönüyor. Şu anda normale dönmüş. Sabah saatlerinde de orada sanıyorum İzmir yolundan Mudanya yoluna dönüşte ya ufak çaplı bir kaza vardı ya da bir arıza vardı. Orada da trafik bir süre sıkıntılıydı ama şu an her şey gayet yolunda. Bu hatırlatmayı yapalım sizlere. Efendim 10.29 saatler Radyo S'te. Perşembe günü paylaşıyoruz sizlerle. 0-533-155-4000 0-533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Çok kısa bir ara devam edeceğiz.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
5: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Podcast Ayşe Pekkan Hileli Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçağ, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, hiç değişmeyen bir şey var. Milyonlarca kişinin hesabı yine tehlikede olabilir denmiş. Şifre olayı. Türkiye'deki o yaygın alışkanlık siber korsanların ekmeğine yağ sürüyor diyor. Türkiye'de internet kullanıcılarının güvenlik alışkanlıklarına yönelik çarpıcı veriler paylaşıldı. Uzmanlar saniyeler içinde çözülüyor diyerek uyardığı o yaygın hatalar ve hesapları her an ele geçirilme riskiyle karşı karşıya bırakan detaylar denmiş. Bak neler var. Klasik efendim. En yaygın şifre hataları yıllardır değişmiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zaman zaman bununla ilgili araştırmalar yapıldı mesela. Hala da dünyada en çok kullanılan şifre efendim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tabii şu olabilir. Hani önemsiz şeylerin şifresini bunu yapıyorsanız... O olur. Nedir? Mesela pek çok yere girişte işte abonelik ister, bilmem ne ister falan filan. Onlar da belki olabilir. Önemsiz olanlardan bahsediyorum. Yani kişisel verilerinizi paylaşmadığınız. Ama onun dışında böyle mail adresidir, sosyal medyadır falan filan. Bunlar da hala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kullanıyorsanız helal olsun. Hani hiç kullanmayın daha iyi. Mesela sosyal medya platformlarında öyle bir klik de olması gerekiyor. Hani hesabım umuma açıktır diye. Hani mesajlar falan filan hepsi. Türkiye'de geniş kullanıcı kitlesinin çok büyük bir bölümü günlük hayatta akılda tutması ve klavyede yazması en kolay olan parolaları seçmeye ısrarla devam ediyor demiş. Kolayca tahmin edilebilen kısa kelimeler, basit sayı dizilimleri ve dijital dünyada sıklıkla tekrarlanan klişe ifadeler günümüzde hala en yaygın şifre türleri olarak varlığını sürdürüyor demiş. Ülkemizde siber güvenlik uzmanlarının en sık karşılaştığı ve tespit ettiği kritik parola hatalarıyla bu alandaki olumsuz eğilimler şu şekilde öne çıkıyor. Bak haberleri direkt bahsediyor zaten. Ardışık ve sıralı rakam kombinasyonlarının kullanımı en bilinen örneğiyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi dizilimler. Kişilerin doğum yılları veya doğrudan isim soy isim kombinasyonlarından oluşan şifreler demiş. Bak doğum yılı da çok büyük hata. Doğrudan şifre veya parola gibi siber saldırganların ilk denediği tahmin edilebilir kelimeler. Ha şifre mesela, şifrenizde şifre. Parolanızı girin, parola parola. Taraftarı olunan spor takımları, bak bu da çok kullanılıyor. Popüler markalar ya da güncel popüler kültür ögelerine ait isimler demiş. Klavyede yan yana duran, kısa ve yazımı aşırı kolay olan kelimeler. Güvenlik otoriteleri ve uzmanlar bu kategorilere giren şifrelerin siber korsanlar ve kötü niyetli yazılımlar tarafından saniyeler içinde çözülebilecek kadar büyük zayıflıklar barındırdığını vurguluyor. Genç kuşaklarda parola yorgunluğu alarmı demiş mesela. Türkiye'de özellikle dijital dünyayla iç içe büyüyen genç yaştaki kullanıcı kitlesi arasında aynı şifreyi birden fazla farklı platformda ortak olarak kullanma. Bu bizde de var. Aynı şifreyi pek çok yerde kullanıyorsun. Gerçi mesela ufak tefek değişiklikler yapabilirsiniz. Nedir mesela, Facebook için aynı şifreyi kullanıyorsundur ama sonunda başında ufak tefek değişiklikler yapabilirsin. Keza X için öyle. Ya da mesela şeyler var. Bu işin diğer kolay taraflarından bir tanesi. Şeyden kullanın efendim. Neydi bu, şifre üretici gibi bir şey var ya. Google'ın da var mesela. Microsoft'un var. Bunları kullanın. Hani güvenlik tedbiri anlamında. Yani birisi şifrenizi kırsa dahi başka bir telefondan gireceği zaman oradan onay kodu vermeniz gerekiyor. Hani sadece onay değil, bir de onay kodu. Bunlar önemlidir bakın. Diğer taraftan yani her yer için ayrı şifre bulmak, bir de bunları akılda tutmak. Bir de mesela şifreyi alacaksın, bir de şey de var, o da büyük hata ama yapılıyor. Şifreyi telefona kaydetme. Şimdi ezberde tutamıyorsun her yere farklı şifre girince. Hal böyle olunca telefonda yazıyorsun şifreyi, telefon gidiyor. Türkiye'de özellikle dijital dünyayla iç içe büyüyen genç yaştaki kullanıcı kitlesi arasında aynı şifreyi birden fazla farklı platformda ortak olarak kullanma ve bu şifreleri uzun süreler boyunca hiç değiştirmeden sabit bırakma eğilimi dikkat çekici boyutlara ulaştı demiş. Ama bunu sadece genç kuşak olarak dememek lazım. Bu herkes de böyle yani. Siber güvenlik uzmanları dijital dünyayı tehdit eden bu psikolojik ve teknik durumu doğrudan parola yorgunluğu kavramıyla tanımlıyor demiş. Başka ne var? Nesiller değişse de şifreleme alışkanlıkları değişmiyor diyor. Dijital alışkanlıklara yönelik yapılan kapsamlı değerlendirmeler
Türkiye'de sanılanın aksine sadece genç kuşakların değil, toplumun tüm yaş gruplarının benzer zayıf şifre alışkanlıklarına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Burada da artık herhalde şu da olabilir, yani bütün bu şifreli işlemlerde, işte sosyal medyasından tut bankasına, bilmem nesine, ıvırına zıvırına kadar hepsinde mesela şu olabilir. Ekstradan telefondan onay kodu. Yani kısmen güvenlik için söylüyorum yani. O da çok güvenli midir bilmiyorum ama. Başka neler var mesela? Türkiye'de en çok seçilen zayıf parola türleri demiş efendim. Neler var mesela? Sıralı ve ardışık sayı kombinasyonları. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olayı. Basit ve düz kelime tabanlı şifrelemeler. Sadece kelime yazıyorsun, geçiyorsun. İçerisinde doğrudan doğum tarihi barındıran parolalar, ki bunu bulmak çok zor olmuyor. Kısa, özensiz ve tahmin edilmesi son derece kolay olan ifadeler, toplumca bilinen popüler isimler ve yaygın kavramlar demiş mesela. Bunlar da önemli. Yani bir defa hani aile bireylerinin isimlerini falan kullanmayacaksın, bu bir. Kullandığın rakamlar böyle doğum tarihine falan alakalı olmaması gerekiyor. Doğrusu bu, bu iki. Bir de araya böyle işaretler falan koyun, işte yıldızdır, tiredir falan filan, bunlar da önemlidir. Yani tuhaf, farklı bir şifreleme kombinasyonu uydurun kendinize. Biraz zaman alır mı? Biraz zaman alır, çok değil. Ama en azından hani hesabınızı güvenli tutma adına önemlidir baktığımızda. 10.45 oldu saatler. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası efendim. Perşembe günü paylaşıyoruz sizlerle Namütün Ay Muhabbet'te. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, 12'ye kadar buradayım. Perşembe gününün öğlenle buluşturuyoruz. Bir adet Mabel Matiz dinleyelim, hemen ardından devam edelim.

Dağılıyorum olaysız radyonuzdaydı. Sessizce inan. Efendim, peki. En mutlu ilişkilerdeki çiftler akşamları televizyon izlemek yerine bu 5 şeyi yapıyor denmiş. Arkadaş, milletin özelinden bize ne ya? Hayır, ne yapalım yani yapıyorlarsa? Psikologlar en mutlu çiftlerin akşamlarını sandığımızdan çok farklı geçirdiğini söylüyor. Yani kısmen evet. Televizyonu kapatıp yaptıkları yapma. 5 basit alışkanlık ilişkilerindeki bağlı yıllar boyunca güçlü tutmalarını, ilişkilerindeki bağı yıllar boyunca güçlü tutmalarına yardımcı oluyor demiş. Nelermiş bunlar bakınız. Yani oturup böyle televizyon açıp izlemek yerine neler yapıyorlar akşamları. Birlikte yürüyüş yapmak demiş. Abi zaten bir zahmet şunu bir yapın ya. Hani sevgilinle yürümeyeceksin de kimle yürüyeceksin? Partnerinle, neyse yani artık. Televizyon karşısında geçirilen bir saati açık havada yürüyüş yaparak değerlendirmek çiftlerin hem hareket etmesini hem de birlikte kaliteli zaman geçirmesini sağlayabilir demiş. Yürüyüş yalnızca fiziksel sağlığı desteklemekle kalmaz, stres seviyesini düşürmeye ve genel ruh halini iyileştirmeye de yardımcı olur diyor. İkincisi, bu zor ama be, bu vallahi. Birlikte yemek yapmak. Yani özellikle de eğer mesela erkek bu konuda başarısızsa, ben... Hani kadın için bu bir süre sonra eziyete dönüşebilir. Yani o yüzden diyorum zor diye yani. Çünkü kadın oradan erkeğin bir şey yapmasını isteyecek değil mi? Şunu şöyle yap diye. Adam anlamıyor. Yani anlamıyor demeyelim de yani hani yetenek meselesi var. Yemek olayı özel bir olaydır hakikaten. Yani mutfakta başarılı olan işte kadın olsun erkek olsun ben hayranlık duyarım. Var mesela arkadaşlarım da var çok güzel yemek yaparlar erkek arkadaşlarımdan ama bende olmuyor. Ben de mesela hani güzel yemek yapamam ama iyi yerim. Ben kendimi bu yönde geliştirmişim. Yıllardır böyle olmuş yani. Üşeniyorum. Günlük bir zorunluluk olan yemek hazırlığı çiftler için keyifli bir ortak aktiviteye dönüşebilir diyor. Özellikle daha önce hiç denemedikleri bir tarifi birlikte hazırlamak süreci daha eğlenceli hale getirebilir demiş. İki kişilik oyunlar oynamak diyor. Otur tavla oyna işte. İlişkiyi besleyen her aktivitenin ciddi olması gerekmez kesinlikle. Bazen birlikte gülmek ve eğlenmek en az derin sohbetler kadar değerlidir. Kart oyunları, masa oyunları, yapbozlar ve video oyunları çiftlere hem eğlenceli hem de etkileşim sunar demiş mesela. Oyun sırasında ortaya çıkan rekabet, şakalaşmalar ve sürpriz anlar, bazen kızdırmalar. Ondan sonra savaş. İlişkilerin zaman zaman içine düştüğü rutin hissini kırabilir demiş. Bir diğeri dans etmek diyor mesela. Hani illaki bir ortamda olmanıza gerek yok diyor yani. Evde çevrim içi bir ders almak ya da dans kursuna katılmak çiftler için hem eğlenceli hem de bağ kurmayı destekleyen bir aktivite olabilir demiş. Dans hareket fiziksel yakınlık ve ortak ritim duygusunu bir araya getirir. Araştırmalar birlikte dans eden çiftlerin ilişki memnuniyetinde artış yaşayabileceğini gösteriyor diyor. Son olarak sanat ve el işi aktiviteleri. Biz de bambaşka şeyler bekliyorduk. Boyama, çizim, seramik, örgü, tığ işi. Erkeğin elinde şimdi tığla o anda düşünmek. Veya basit bir boyama kitabı diyor. Önemli olan ortaya mükemmel bir eser çıkarmak değil, birlikte üretmenin keyfini yaşamaktır demiş. Yaratıcı aktiviteler yetişkinlerin günlük hayatın baskılarından uzaklaşıp kendilerini daha özgür ifade etmelerine yardımcı olabilir diyor. Bunlar bakınız, tekrar şöyle bir özet geçecek olursak, hani evde oturup akşamları kös kös dizi izlemek yerine birlikte yürüyüş yapmak, birlikte yemek yapmak ya da birlikte yemek yapmaya çalışmak yerine, o da daha doğru. Başka neler vardı? İki kişilik oyunlar oynamak, dans etmek, sanat ve el işi aktiviteleri yapmak. Bunları yaptığınız zaman sevgilinizle aranızdaki bağ bir tık daha gelişmiş oluyor sevgili dinleyenler. Ay ay ay ay. Bakalım şöyle bir. Ofiste mola verip radyoyu açtım. Tam zamanında yakaladım bu şarkıyı. Ha şey, Mabel Matiz için. Güzel. Tüm günün stresini alıp götürdü adeta diyor ama genelde Mabel Matiz şarkılarının böyle bir özelliği var. Elif yazmış. Teşekkür ediyorum bu arada. Kolay gelsin. Sonrasında bakalım.
Amerikan ha nerede bu? Şöyle şöyle yapalım. Ortalık karıştı. Hasan. Sevgili Hasan Pınar, kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlarınız olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Kolay gelsin sana da. Ondan sonra sevgili Efsun hocam, açık mı radyo şu anda? Her zaman bekleriz vallahi. Ne zaman isterseniz buyurun. Hani okullar kapansın kapanmasın. Bizim kapımız açık, size bekleriz. Bir adet Koray Avcı dinleyelim. Sonrasında devam edeceğiz.

58 saatler. Hanımlar beyler, Namık'ın ayı muhabbet devam ediyor Radyo S'te. Yeni saate merhaba diyeceğiz. Az sonra 0533 155 4000. 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakçan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Çok kısa bir ara devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
3: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
4: Reklam.
5: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Sanki peri padişahının kızı, bu kadar naz, sabır kalmaz. Etme

Yılların şarkısı Masal Radyonuz'daydı. Hanımlar beyler, Nami Tunay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Bakınız, Türkiye'nin 81 ili insan olsaydı demiş. Nasıl bir hayal dünyası oldu bu yapay zeka ile beraber ya? Türkiye'nin 81 ili insan olsaydı diyor. Yapay zeka çizdi. İşte illerin ete, kemiğe bürünmüş hali. Hepsini sayamayız ama bakalım mesela neler var. Son dönemde hayatımızın her alanına dokunan yapay zeka teknolojisi bu kez hepimizi derinden etkileyecek büyüleyici bir projeye imza attı. Yani çok özel bir şey değil bu. Yani yazıyorsun, sana çiziyor. Birinin aklına gelmiş, bunu yazmış. Yani yapay zeka sıfırdan yapmadı bunu. Yapay zeka, dur bakalım arkadaş. Türkiye'ye bir hizmetimiz olsun. 81 ili insan yapsak nasıl bir model olurdu diye düşünmedi yani yapay zeka. Birinin aklına gelmiş, yazmışlar burada mesela. Belki bu haberi hazırlayan editörün aklına gelmiştir yani. Neyse. Türkiye'nin 81 ilini mercek altına alan gelişmiş algoritmalar şehirlerimizin tarihi mirasını, coğrafi güzelliklerini ve insanın o kendine has karakteristik yapısını harmanlayarak her bir ili adeta ete kemiğe büründürdü diyor. Neler var mesela? Elazığ'da tamam, bir gelin yapmış bu yani. Bütün şehirlerin bakınız özellikleri mesela, Ağrı'da bıyıkları, kaşları donmuş bir abimizin resmini yapmış. Ağrı için gayet normal. Bakalım başka neler var mesela. Balıkesir'de balıkçılıkla uğraşan bir abimiz var. Adıyaman'da yaşlı bir amca yapmışlar. Böyle dağda. Enteresan bir şeye bakıyorum da, Burdur'da kaval çalan bir dede var mesela. Çanakkale'ye tabii doğal olarak bir asker. Şehitliği falan arka fona koymuşlar. Ondan sonra Denizli'de mesela Pamukkale'ye koymuşlar. Orada takım elbiseli bir abimiz var. Yani takım elbiseyle Pamukkale'yi bilemedim ama. Bursa için mesela şöyle daha bir kadın resmi var. Nasıl derler? Daha böyle yöresel kıyafet gibi düşün. Öyle bir şal atmış omzuna. İşte arka tarafta Uludağ var. Ulu Cami var. Amasya için mesela evler var. Bakalım başka dikkat çeken. Antalya için klasik sahil modu ama böyle şey. Antalya'da bu şekilde giyinip gezmek de zor. Antalya yani sıcağı var onun ya. Neyse tamam, yapmışlar. Bolu'da bir usta, bir aşçı ustası, şef yani. Abant Gölü'nde öyle bir fotoğraf yapmışlar. Bilecik'te biraz daha böyle bir Osmanlı havası var. Ankara'da takım elbiseli bir abi, arka tarafta işte Anıtkabir görünüyor. Yan tarafta yüksek binalar. Bakıyorum dikkat çeken. Diyarbakır'da da bir abimiz tesbih çekiyor kalenin yanında. Yani evet, bunları yapmışlar. 81'inde koymamışlar tabii de, öyle ara ara seçmişler. Yani bunu şu an sen de ben de yapabiliriz yani. Bu çok hani yapay zekanın çıkarttığı özel bir şey değil. Yazıyorsun oraya, bana bunlarla ilgili bir görsel yap diye, il il. O da onları çıkartıyor teker teker yani. Ha, bu yapay zekanın iyi tarafı baktığımız zaman, hani bu şekilde kullanıldığı zaman iyi. Nedir? Eğleniyorsun veya işte hani bilgi sahibi oluyorsun falan filan. Ama yapay zekayı biz maalesef işin cinlik tarafında da kullandığımız için o biraz sıkıcı oluyor zaman zaman. 11-12 saatler Radyo Este. Hanımlar beyler, Perşembe günü paylaşıyoruz sizlerle. Haftanın uzun günlerinden bir tanesindeyiz. Dışarıda sıcak bir hava. Artık mevsim böyle. Sıcaklar daha da artacak. Hep söylüyoruz. Bu ay sıcak geçecek. Temmuz, Ağustos baya baya sıcak geçecek. Hatta Ağustos'ta rekorlar da bekleniyor. Ayşenur, kolay gelsin Mahmut abi. Herkese selamlar.

0: Seni dinlemek çok keyifliymiş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Ondan sonra... Mustafa abi, trafikteyiz. Yol da akıcı, şarkılar da akıcı diyor. Evet, trafik durumu bu saatlerde iyi oluyor. Yani şimdi ne zaman gerçi iyi oluyor desek bir sıkışmışlık görüyoruz ama bakıyorum öyle bir acemler falan iyi yani. Sabah 9'a kadar bir Bursa trafiği yoğun. 10'a kadar diyebiliriz hatta, 10'a kadar. 10'la beraber ne oluyorsa ya herkes birdenbire çekiliyor iş yerine veya evine. Akış birdenbire normale dönüyor efendim. Bir adet Tarkan dinleyelim. Olay sonrasında devam edelim.
1: Mahmut Uçakçan.

Tarkan olay radyonuzdaydı. Bakınız, hırsızlıkların pişkinliği nedir o? Pişkinlikleri pes dedirtiliyor efendim. Çaldıkları ayakkabıların kalitesini kontrol ettiler. Ne var bunda? Yani sonuçta o da onu oradan bir şekilde ticarete döndürecek. Hatay'ın Dört Yol ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi diyor. Çok sayıda suç kaydı olan ve girdikleri apartmanda ayakkabı çalarken güvenlik kameralarına yakalanan 3 çocuğun çaldıkları ürünlerin kalitelerini kontrol etmeleri şok etti diyor. Hani o derece rahat, o derece profesyoneller. Olay Dört Yol'da yaşandığı apartmana gelen 3 çocuk 2 dairenin kapısının önündeki ayakkabıları çaldı. Zaten şu apartmanlarda daireniz dışında ayakkabı bırakmayın efendim. Yani ne kadar güvenlikli olursa olsun, ne olursa olsun, bak burada da mesela işte güvenlik kamerası falan filan var ama gitti ayakkabılar. Güvenlik görüntülerine yansıyan hırsızlık üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Vallahi yıllar önce bunu hani bizzat yaşamış biri olarak söylüyorum, bırakmayın. Tam böyle en hala içimde okta duruyor ya. Yeni aldığım, böyle özene bözene aldığım ayakkabı bile yani. Normalde de bırakmam ama öyle hani şey, bıraktık sabah yok. Bulabilirsem bir daha yani. Gelen misafirler de aynı şekilde yani. Misafirleriniz falan geldiği zaman o ayakkabıları dışarıda bırakmayın. Yapılan incelemede şüphelilerin yaşları 18'den küçük olan YET, YEO ve TA olduğu tespit edildi. Daha önce de suç işledikleri ve çok sayıda hırsızlık suçundan kayıtları oldukları tespit edilen çocuklar. Bak hepsi 18 yaşından küçük baktığın zaman. Ya, suça sürüklenen çocuk diyoruz bunlara. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Görüntülerde çocuk şahısların çaldıkları ayakkabıların kalitesini kontrol ettikleri dikkat çekti diyor. Bakalım bir dakika, video hemen görünecek mi? Ha, tamam, bakıyorlar işte şey, kalitesinde. Muhtemelen kokuyor mu kokmuyor mu diye. Bunlar da ince detaylardır yani. Şimdi adam işini yapıyor orada. Tabii ki bakacak hani yırtık sökük var mı yok mu, onu o değerlendirecek. Bak mesela şimdi eve giriyorlar, yani apartmana giriyorlar. Apartmanın kapısı zaten açık. Herhangi bir kilit milit yok yani. Oradan güzel güzel birinin elinde tütün malzemesi falan da var. Bunlar 18 yaşından küçük. Öyle teker teker basamakları çıkıyorlar. Yani basamakları çıkıyorlar, evlere baka baka. Diğeri de onlara eşlik ediyor. 3 tane çocuk. Ondan sonra almışlar ayakkabıları. Birer çift birer çift. Çok da şey abanmamışlar yani. Artık kimden denk getirdilerse. Öyle ışık altında öbür gayet rahat bir şekilde bakıyor yani. Nedir ne değildir diye. Durum böyle, ne olursa olsun bu apartmanlarda ya hani bir kilitleme sistemi bulun. Ki dolap molap diyeceğim ama dolabı da alırlar. Eğer apartmana girişinizde böyle bir sıkıntı yaşıyorsanız, böyle çok da güvenli değilse. Ya da en güzeli dediğimiz gibi içeride bir ayakkabılık kapı girişinde kafanız rahat olur. Maalesef bunlar yaşanıyor efendim, yaşanıyor. 11-19 saatler. Bir de şu kapıların kilitli kalmama özelliği, o da ayrı bir şey. Hele bir de günümüzde mesela böyle tartışmalar çıkıyor zaman zaman. İşte nedir o? Kapı kapatıyorsun. Mesela kargo için, ondan sonra gelmeler, orada kapının açılmaması. Mesela veya günümüzde çok popüler bu şifreli kapılar var biliyorsunuz. Ondan sonra evde yokken kimse kargo geliyor. Kargocular zaten muhtemelen bütün apartmanların şifrelerini biliyordur. O çıkıyor, kapı açık kalıyor. Öteki vay efendim sipariş gelecek deyip bir de kapının alttaki kolu var ya, onu mesela kapıya sıkıştırırlar tam kapanmasın diye. Bunlar falan hep maalesef yaşanan olan biten şeyler. Aşiyan efendim, Afrofa'ya Sefo dinleyelim, devam edelim.

Melike Şahin Diva Yorgun radyonuzdaydı. Merhaba beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor ve 11.27 oldu saatler. Son yarım saate merhaba diyeceğiz, daha sonra çok kısa minik bir reklam aramız olacak, kısacık bir ara. Hemen ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama öncesinde bir izel dinleyelim, 90'lara gidelim eyvallah, sonrasında reklamlara sonra buradayız.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.

Hande Yener Kuş radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Nami Tunay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı radyonuzdayım. Ve efendim bakınız, dünyada ekran süresi en çok olan 20 ülke belli oldu denmiş. Türkiye kaçıncı sırada bakalım. Küresel araştırma şirketi OMA'nın güncel verileri modern yaşamın en büyük bağımlılığını gözler önüne serdi. Artık buna bağımlılık dememek gerekiyor. Bak bundan mesela 15 yıl önce yaptığımız programlarda 15 yıl önce yaptığımız programlar. Efendim 20 yıl önce yaptığımız programlarda. Vay anam vay. Yaptığımız programlara söylerdik. O zamanlar bağımlılık deniyordu buna. İşte evden düşmemesi, telefonun falan filan. Ama şimdi günümüzde işin rengi çok başka. Hayat artık maalesef bu dijital dünyada dönüyor. Bu dijital dünyanın en çok kullanılan meyveleri de, ürünleri de telefonlar, tabletler. Hani bunu hala bağımlılık demek biraz böyle sanki konuyu geriden takip etmek gibi geliyor bana. Değişti yani o dönem. Artık bu hayatın bir parçası. Önceden bağımlılıktı. Şimdi artık telefonsuz bir şey yapamıyoruz. Dünya genelinde bir insanın günlük ortalama ekran süresi 6 saat 40 dakika olarak ölçülmüş. Bak günlük ortalama 6 saat 40 dakika sürekli ekrandayız. Bir de tabii şu da var, bu bilgiler genelde yanlış. Şöyle yanlış yani, eksik. Mesela sordukları zaman bize biri gelse dese ki günde kaç saat telefon ekranına bakıyorsunuz? Ya çok değil be, yarım saat bir saat falan deriz. Yalan yalan. Hani doğru bilgiyi vermiyoruz bunda ya da farkında değiliz mesela. Zirvedeki ülkeler ve Türkiye'nin yer aldığı sıra herkesi şaşırttı denmiş. Bakınız işte dünyanın en çok ekran başında kalan 20 ülkesi. Bir dakika şimdi, ilk sırada, benim sondan başa doğru mu saymışlar değil efendim. İlk sırada 9.24 saatte günlük, bak ortalama 9.24 saatleri ekran başında geçiyor. Telefondur, tablettir, bilgisayardır. Güney Afrika efendim, bak Güney Afrika birinci sırada. İkinci sırada 9.13 saatle Brezilya var. Üçüncü sırada Filipinler var, 8.52 saat. Dörtte Kolombiya'yı görüyoruz. Sonra Arjantin, Şili. Bak mesela hani teknoloji devleri falan filan çıkmadı daha karşımıza. Hani Japonya'dır, Amerika'dır falan görmedik yani, Çin'i falan. Yedinci sırada Rusya var mesela. Sekizde Malezya var. Dokuzda Birleşik Arap Emirlikleri. Sonra Tayland, Mısır, Endonezya, Meksika, 14. sırada Portekiz, 15'te Bulgaristan var, İsrail, Tayvan, Suudi Arabistan. Bak Amerika 19. sırada 7.03 saatte, Amerika 19. sırada. Hani bunlar mesela bu işin devleri diyoruz değil mi? Ve 20. sırada efendim as bayrakları Türkiye. Günlük ortalamamız 6.57 saatmiş ama dediğim gibi yalan. Yani sordukları zaman yok veya işte arada böyle mesaj gelirse bakıyorum veya işte böyle nadiren işte Instagram'a bakıyorum derken bile mesela telefon elimizde oluyor. OMA verileriyle hazırlanan günlük ortalama ekran süresine göre ülkeler raporu dikkat çekiyor. 16-64 yaş arası kullanıcıların tüm cihazlardaki alışkanlıklarını inceleyen dev araştırma ezber bozan bir tablo ortaya koydu. Evet biz 20. sıradayız. Dünya 20.siyiz arkadaşlar. Ekranda en fazla gün içinde telefona, tablette, işte bilgisayara bakan ülkeler sıralamasında 20. sıradayız bu sene. Günlük ortalamamız 6.57 saatmiş. Yani çok dediğim gibi o haberi, ben mesela haberi okurken zaten gözüm bilgisayar ekranında. Diğer taraftan telefonu kontrol ediyorum. Arada mesela şu an olduğu gibi Instagram'ı açıyorum. Muhtemelen pek çoğunuz da benzer bir durumdasınız. Kimse kimseyi kandırmasın. Halimiz böyle yani. Nedir? Ünal diyor ki abi trafikteyken telefona bakmıyorum, sadece mesaj yazıyorum. Şimdi işte bir de anladım ben, o gülücükten sonra anladım da. İşte o da zaten bunun içinde. Ama en azından trafikte bari bakmayın. Bilmiyorum hani araç kullanan sen misin, başkası mı var bilmiyorum ama araç kullananlar için bari onu söyleyelim, orada bakmayalım. Ona bakmasak tabletler var.
Neyse yani bu iş karışık. Efendim bir adet Emircan İrek dinleyelim. Gülşen ve Ruş sonrasında buradayız. Mahmut Uçakçı.

Emircan İrek, Gülşen, Ruj radyonuzdaydı. Efendim az önce dünya sıralamasından bahsetmiştik. Uzun ekran kullanımı, telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, laptoplar hepsi buna dahil. Artık evet günümüzde maalesef böyle bir gerçek var. Buna artık bağımlılık demek veya buna bir çare aramaya kalkmak bile bence biraz yani işte çok da bir şey değil yani. Bu sefer de bakınız uzun yaşam için telefonu bırakıp sosyalleşin diyor. Biz telefonla beraber sosyalleşiyoruz. Yani sosyalleşmeye gittiğimiz zaman da telefon yanımızda. Ne oluyor mesela artık günlük arkadaş buluşmaları rutinlerinde? Bir 3-5 dakika sohbet ardından telefonlar. Normalde mesela zaten birbirimize bir dünya reels gönderiyoruz. Orada da bu sefer masada birbirimize gösteriyoruz. Aa bak şunu gördün mü falan filan diye. Bu sefer öyle oluyor yani. Bütün arkadaş ortamlarında bu böyledir. Kalabalık dahi olsanız bir süre sonra bir sessizlik olur. Çünkü herkesin aklında tek bir şey vardır. Telefona bakmak. Birisinin baktığı, görüldüğü andan itibaren diğerleri de yavaş yavaş bir telefon ekranlarına yönelir. 5 kişi, 6 kişi. Bak sayı hiç fark etmez. Böyle bir arkadaş buluşması mutlaka olmuştur. Birisi bakar, diğeri ondan güç alarak o da kendi telefonuna bakar. Ondan sonra diğerleri de bakmaya başlar. Ne zamana kadar? Birisi mesela bakacak bir şey bulamamıştır. Artık hani darlanmıştır. En sonunda ya arkadaş buraya da buluşmaya geldik. Hepiniz aldığınız telefonları elinize der. Ki telefon onun da elindedir. Sonra o diğerlerini günah keçisi ilan eder ve o telefonlar tekrardan masaya bırakılır. O da bir süre. Durum hep böyledir yani, değişmez. Uzun yaşam için telefonu bırakıp sosyalleşin demişler mesela. İşte diyoruz ya, sosyalleşirken de biz telefonlarla sosyalleşiyoruz beraber. Bazı basit ve masrafsız alışkanlıklar sağlıklı yaşlanmayı destekliyor diyor uzmanlar. Beslenme ve egzersizin yanı sıra dolu bir sosyal yaşamda uzun ömür için olmazsa olmaz adımlardan biri. Bak bilimsel verilere dayanarak sağlıklı ve uzun bir yaşam için 5 basit alışkanlık öneriliyor efendim. Sağlıklı ve mutlu yaşam için. 1. Sabahları telefonu bırakın ve bunun yerine sabah yürüyüşü yapmayı deneyin. Biz daha yataktan çıkmadan önce telefona bakıyoruz. Hani bildirim gelmiş mi, mesaj gelmiş mi? İkinci sırada besin değeri düşük gıdaları meyve veya sebze ile değiştirin diyor. Besin değeri düşük gıdaları. İşte o beslenmede de biz artık beslenme alışkanlığı diye de pek fazla bir şey kalmadı ki yani. Biz sadece karnımızı doyuruyoruz. Biz karnımızı doyurmayı beslenme olarak algılamaya başladık. Yani büyük sıkıntı. Her gece en az 7 saat kaliteli bir uyku çekin. Çevrenizde iyi sosyal bağlar kurun ve iyimser olun. Bunlar efendim bakınız. Daha sağlıklı yaşlanmayı destekleyecek olan maddeler. Sabahları telefonu bırakın ve bunun yerine sabah yürüyüşü yapmayı deneyin. Besin değeri düşük gıdaları meyve veya sebzeyle değiştirin. Her gece en az 7 saat kaliteli bir uyku çekin. Bak en az. Çevrenizde iyi sosyal bağlar kurun, iyimser olun diyor uzmanlar. İlk sırada yine telefon çıkıyor karşımıza. Bu arada bu sonuçlara varan da efendim şimdi isim söylemedik ama reklam olmasın diye bir telefon bu sonuçları veren de yani bir telefon uygulaması. Şu bizim yürüyüşleri, mürüyüşleri falan kaydedenlerden. O da oradaki verilerden veriyor yani. Ay ay ay ay iş pekala. O da işin trajikomik tarafıydı maalesef. Veriler dahi, o açıklamalar dahi telefondan geliyor. Haydi o zaman yavaş yavaş toparlayalım programı.

Hacettepe Kağan, ne günler radyonuzdaydı. 11.53 oldu saatlerimiz ve artık gitme vaktimiz geldi efendim. Perşembe gününü öğlenle buluşturduk sizlerle. Haftanın uzun günlerinden bir tanesi, dışarıda sıcak bir hava var. Güzel bir öğleden sonu olur inşallah. Efendim, sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Akşam saat 16'da Az TV'de buluşacağız biliyorsunuz. 16-17 arası akşama doğru da ve yine yarın sabah saat 10'da yine burada Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6'da namütenayi muhabbette yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu.
1: Reklam. Radyo
2: S. Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: eksik artık.
1: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

düştün. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

0: Reklam. Radyo S.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
3: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo
2: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

Gülümse adlı albümün 5 numaralı şarkısıdır. Benim de çok sevdiklerimden bir tanesi. Güllerim soldu. 95.6 Radyo Esta Güne Bakan'da bugün 90'larla başladık. Sezen Aksu ile açtık programı. Ve hemen ardından da Levent Yüksel. Bir Ajda klasiğini kendine has yorumuyla sunacak. Genelde son dönemlerde gerçekleştirdiği konserlerin açılış şarkısıdır bu arada. Ben de sizlere bu şarkıyla bir kez daha selamlıyorum, merhaba diyorum. Hoş geldiniz Radyo Esta Güne Bakan'a. Ya sonra...

Ne kadar Levent Yüksel tek başına ya sonrayı söylemiş olsa da. Bir sonraki şarkımızda da bu kez vokallerde, şu anda duyuyorsunuz ben konuşurken alttan alta şarkıya eşlik edecek. Yıl 94, Sersap Erener. Onun da ikinci albümünden, albümünde açılış şarkısıdır. Sevdam Ağlıyor.

Sua Suna piyasaya çıkardığı ilk albümü ansızın çektin gittin. Bu albümdeki şarkıların tüm hepsi, sözü, bestesi kendisine aitti. Bir yarışmada birincilik aldıktan sonra çıkardı bu albümü ve hala yoluna devam edenlerden biri. Hatta geçtiğimiz günlerde Bursa'da Boğup'ta bir konser verdi. Sevgili Sua Suna kendi şarkılarının haricinde başka sevilen şarkıları da seslendirdi konserinde. Ansızın çektin gittin dedikten sonra Yıldız Tilbe ile devam ediyoruz. Bir istek şarkısı bu arada. Ben her ne kadar bugün WhatsApp hattımızı iletmemiş olsam da istekler geliyor yavaştan. İstek sahibine gönderiyorum. Ummadığım anda Yıldız Tilbe.

Kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra 90'larla yine devam edeceğiz. Bu arada varsa kalbinizden, gönlünüzden geçen eskilere dair, ya şu şarkıyı çalsa da dinlesek dediğiniz, bizim bir WhatsApp hattımız var. WhatsApp hattımızdan mesajlarınızı isteklerinizle beraber gönderebilirsiniz. Hatta şarkıyı armağan etmek istediğiniz kişileri de belirtebilirsiniz. 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız, numaramız. Soner Arıca, yıl 1995 ve Yalvarma.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

istek şarkısını da sahibine gönderiyoruz. Şebnem Ferah ve Mayın Tarlası. Sevgili Füsun dinliyor beni. Bizi, radyomuzu. Şebnem Ferah'tan bir şarkı olsun da demiş. Tekrar konserler vermeye başlamasına sevinerekten. Tabii ki şuna yani canı gönülden isterim. Keşke Bursa'da da bir konser verse derim. Artık açık hava tiyatrosu mu olur, bir meydan mı olur, bir otopark mı olur? Son zamanlarda Bursa'da yapılan konserler aynen bu mekanlarda yapılıyor. Ama Şebnem Ferah nerede olursa olsun herhalde Bursalılar çok sevineceklerdir. Eğer böyle bir konser programı yapılırsa. İstanbul'da 2, İzmir'de 2, toplam 4 konser şu ana kadar açıklandı. Hiç de belli olmaz. Yaz uzun diyelim. Hatta sonbahar. Yeni türküyle devam ediyoruz. Şarkıları Vira Vira.

0: Serdar Ortaç'tan dinledik Mesafe. Sevgili Hüseyin için çaldık şarkıyı. Özellikle Serdar Ortaç severlere de yine bir haberim var. Bu yaz bir kez daha geliyor. Hatta yaz sonuna doğru Serdar Ortaç en sevilen şarkılarıyla Bursa Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. Tabii ki konserler ve tarihleri yaklaşırken ben ayrıca sizlere yine bakan dahilinde iletirim. Ajda Pekkan'la devam edeceğiz. Daha da eskilerden bir şarkı. 98 yılında Best Of adlı albümde seslendirmişti bu yeni versiyonu. Haykıracak nefesim kalmasa bile. Ajda.
1: Her sabah uyandığında beni farz et yanımda.

Geliyor geliyor. Ajda Pekkan da geliyor. Hatta Ajda'nın konser tarihi 18 Eylül Cuma. Biraz var. Yani Haziran bitecek. Temmuz Ağustos. Sonbaharın ilk günlerinde bir Ajda Pekkan konseri gerçekleşecek Bursa'da 18 Eylül tarihinde. Dediğim gibi konser tarihleri yaklaşıyorken eğer beni takip ederseniz güne bakanın. Nerede ne var diye merak edenler hem tiyatro hem konser hem sinema hepsini anlatıyorum sizlere. Yine Kayahan'la devam edeceğiz. 91 yılından ki ilk seslendiren Nilüfer'dir. Ardından bir de benden dinleyin demiştir Kayahan. İşte onun yorumuyla sen mühimsin.

Kayağını da andık böylelikle, sevgiyle, saygıyla. Ve yine sırada bir istek şarkısı var. Sevgili İknur'un isteğiyle Nil Kara İbrahimgil gelecek. 90'ların da yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyorken ben aptal mıyım diyecek.

Nil Karaibiyan'ın hemen ardından da bu bölümün son şarkısını Ufuk Yıldırım seslendirecek. 13.56 saatler, 95.6 Radyo İste'yiz. Güne Bakan'da bu bölümün son şarkısının ardından kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra aslında yeni şarkılar diyeceğim ama eski şarkılar da olsa onların en azından yeni versiyonları. Coverlarıyla da süslü güzel bir saatimiz var. Bu akşam yarın akşam hatta hafta sonuna doğru. Tiyatro, sinema, konser ne varsa hepsi Güne Bakan'da olacak ikinci saatimizde. Şimdi Ufuk Yıldırım.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup. Doğruluğun Ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, İyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Basın bülteninde aynen şöyle yazıyor. Türkiye'nin ikonik sesi. Slow pop türündeki Yaşamak dedikleri isimli yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Slow pop türündeki duygu yüklü şarkı sanatçının haykırmak istediği cümlelerin en net halini sunuyor. Yaşamak dedikleri. Sözü bestesi genç müzisyen Serhat Kurban imzası taşıyor. Aranjeyi Esat Fidan yapmış. Şöyle bir araştırdım, baktım klibi var mıdır acaba diye, ama henüz klip çekmemiş Melek Mosso bu yeni şarkısına. Yaşamak dedikleri adlı yenisiyle de başladık ikinci saate. Yeni başladık, yeni devam edelim. Mesela Berkay'ın yenisi gelsin. Onun şarkısının adı da Aslanlar Doğuyor. Berkay.

0: Etkinlik takvimimize bakmadan önce...
1: Kopar dedin kopardım.
0: Türkiye Box Office'in bir raporu var ki gerçekten sinema severler için ne kadar önemli bilmiyorum ama benim için önemli. Ben de paylaşmak istiyorum sizle. 2026 yılının ilk 22 haftalık döneminde Türkiye'de sinema salonlarında toplam 12.7 milyon seyirci film izlemiş. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 12.1 milyon seviyesindeydi. Yani çok artmış. Böylece yılın yaklaşık ilk 5 aylık döneminde toplam seyirci sayısında %5'lik bir artış kaydedilmiş. Toplam seyirci sayısındaki bu artış da özellikle yabancı filmlerin performansı belirleyici oldu. Yerli film seyircisi geçen yılın aynı dönemine göre %23 düşüş göstermiş. Yabancı yapımlarda toplam seyirci sayısını yukarı taşımışlar.

Seyirci tarafındaki düşüşe paralel olarak vizyona giren yeni yerli film sayısında da gerileme yaşanmış. 2025 yılının aynı döneminde 68 yeni yerli film vizyona girerken 2026'nın ilk 22 haftasında bu sayı 56 olmuş. Bu da yeni yerli film sayısında yaklaşık %17.6'lık bir düşüş anlamına geliyor. Bir şeyler kök sanıyor. Yılın ilk 22 haftalık döneminde en çok seyirciye ulaşan film ise Disco. Yılın ilk gününde vizyona giren film 12 haftada 1.070.214 seyirciye ulaşarak yılın şu ana kadarki en çok izlenen filmi konumunda yer alıyor. Listenin ikinci sırasında 716.336 seyirciyle Kardeş Takımı 3 bulunuyor. Üçüncü sırada ise 2025 yılının son haftalarında vizyona giren Avatar, Ateş ve Kül yer alıyor. James Cameron'ın imzalı yapım yalnızca 2026 yılında elde ettiği 662.153 seyirciyle yılın en çok izlenen filmler arasına girmeyi başarmış. İlk 10 liste var elimde, hepsini aktaracağım size. Ama dedim ya, arada böyle cover şarkılar da güzel, keyifli geliyor. Onlardan ilkiydi Betül Demir yorumuyla bir Barış Manço klasiği Dönence. Ve şimdi Koray Avcı. Onunkisi ise Anlıyorsun Değil Mi? Şimdi.

Yılın ilk 22 haftalık saldosu toplam sinema seyircisinde geçen yıla göre artış yaşandığını gösterirken, bu artışın yerli filmlerden çok yabancı yapımların performanslarıyla geldiğine işaret ediyor. Ve tam liste geliyor şimdi. 10 numarada 388.660 seyirciyle Kurtuluş Projesi var. 9 numarada 396.647 seyirciyle Çatlı. 8'de ise 496.449 seyirciyle Super Mario Galaxy filmi. 7 numara Zootropolis 2, 547.310 seyirci. 6 numarada. Aslında ilk gösterime girdiği zaman çok fazla ilgi göreceği düşünülmüyordu. Kısıtlı sayıda salonda ve kısıtlı sayıda seansta bizlere sunulmuştu ama sonradan bir açıldı ki aldığı ödülle de birlikte Hamlet 616.746 seyirci tarafından izlenmiş

2026'nın ilk yarısında listede de 6 numarada yer alıyor. İlk 5'i de ileteceğim sizlere ama önce Onur Özdemir imzalı İrem Derici'nin yeni albümünden, yeni şarkılarından bir tanesini çalacağım. Sonum Öyküme.

5 numarada Sünger Bob, Korsan Macerası var 628.565 seyirciyle. 4 numarada Efes'in Sırrı 639.531 seyirci. 3 numara Avatar Ateş ve Kül 662.153 kişi izlemiş Türkiye'de. 2 numara Kardeş Takımı 3 716.336 seyirci ve 1 numarada ise... Yılın ilk yarısını zirvede bitiren Disco 1.070.214 seyirci tarafından izlenmiş. 2026'nın ilk 22 haftasında en çok izlenen 10 film arasında zirvede yer almış. Ben bakıyorum acaba hangilerini izledim diye. Kurtuluş Projesi izledim, Shot'la izledim, Super Mario Galaxy filmi ne yazık ki. Zootropolis 2'yi izledim, Hamlet izledim, Sünger Bob ne yazık ki, Efes'in Sırrı ne yazık ki, Avatar Kardeş Takımı, Disco. Yani sadece ilk ondan 3 tanesini izleyememişim. Ama biliyorsunuz sinemalardan sonra dijital platformlarda izlenebiliyor. Yani hala izleme fırsatınız var bu filmleri. En azından en fazla izlenenleri ben de gördüm diyebilmek için. Fedon'la devam edeceğim. Dün çalmıştım ilk. Bugün bir kez daha çalalım. Yıllar sonra... Klibi de çok güzel, keyifli, harika. Bodrum'u özleyenlere Bodrum'da.

Taverna Müziği'nin 80 yaşındaki efsane ismidir Fedon. Tam 30 yıl sonra yapmış bu single'ı. Bu yazında en çok konuşulan ismi olmaya şimdiden aday. Bodrum'a da bir saygı duruşu niteliğinde. Yıllardır Bodrum'da yaşıyor ve adı bu şehirle özdeşleşti adeta. Ve bu şarkıyla söz müziği, usta söz yazarı Zeynep Tarı imzası taşıyor şarkının. Bodrum'un ikonik mekanlarına ve yaşanmışlıklarına göndermeler yapıyor. Ferdi Özbey'ini de unutmamış. Bodrum'da yaşanan Bodrum'da kalır sloganıyla da yola çıkıyor. Hem slow hem de club versiyonuyla. Bu arada bu yazın marşı olmaya aday. Ben sizlere tabii ki club versiyonuyla çaldım. Slow versiyonu da elimize ulaştığında onu da yayınlarız. Şimdi sezenimiz, aksumuz, minik serçemiz. Aşk dansıyla burada.

Sezen Aksu'nun yeni albümünden, ki bu şarkıyı ilk aslında Erkan Güler yüzünden dinlemiştim. Sonra Kenan Doğulu da yorumlamıştı. Ama bir de benden dinleyin demiş yani bu albümde. İyi de etmiş, güzel de bir versiyonla. Keyifli bir halde. Yine bir Barış Manço şarkısı. Bu kez Mehmet Erdem. Şarkının adı, hadi dinleyin.

Türk müziğinin kendine has yorumcusudur Mehmet Erdem. Klasik eserleri günümüz sandığıyla yeniden yorumluyor. Sesi ve sesi Barış Manço imzası taşıyan çok da güçlü bir eser. Sanatçının da karakteristik vokali ve modern düzenlemesiyle yeniden hayat bulmuş. Geçmişin zamansız ruhunu bugünün müzik diliyle buluşturuyor. Alper Atakan düzenlemesiyle seslendirmiş şarkıyı. Şarkının video klibini ise yönetmen Kemal Başbuğ çekmiş. Klibini izletemedim ama şarkısıyla buradaydı sevgili Mehmet Erdem. Kısa bir reklam arası öncesi Sıla hayranla sizlere seslenecek. Sonra reklamlar, reklamlardan sonra son yarım saat son şarkılar.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Geleneksel rap kalıplarını yıkıyor ve dinleyicisiyle dertleşiyor. Kendine has menedük bir tarzı var ve dijital platformlardaki milyonlarca dinlenmesiyle müzik dünyasını adına altın harflerle yazdırdı artık Blok 3. Ve kariyerinin 3. stüdyo albümünü çıkardı. Albümün adı Kayıp Persona. 2022 yılından bu yana Obsesif ve Virtüöz adını verdiği albümleriyle dikkat çekmişti. Yayınladığı 24 ayrı single şarkısı var. Yurt içi ve yurt dışında verdiği konserler, aldığı sayısız ödül, rap müziğin en çok konuşulan isimlerinden biri. Ve şarkıları da gerçekten çok seviliyor ki bu yeni albümde Poezi ile birlikte bu şarkıyı seslendirmişler. Hatta geçen gün bir de paylaşım yapmış, çok kısa da olsa. Klibi var mı? Henüz yok ama ben de keyifle çaldım sizlere albümünden. Çok güzel yürüyorsun dediler birlikte. Hemen ardından da tekrar hareketleneceğiz Simge ile. Son iki yılın bence yaz boyu en fazla çalınan, dinlenen şarkısı. Önümüz yaz, Simge.

akşamın oyunu seçmen lazım. Artık böyle oyunlar yapmıyorlar diyeceğiniz bir oyunmuş. Hem gerçek hem gerçeküstü. Alışılmadık, benzersiz, kıvrak ve çok da eğlenceli. Her şey bir gün içinde olup bitiyor ama ne gün oluyor? Bir ömre bedel. İzil ve Onay kendilerini bir anda en çok arananlar listesinde buluyor. Elif bu işi bir tek ben çözerim diyor. Devrim Küba'yı özlüyor. Seçmen lazım herkese selam çakıyor. Dört kişi o gün koca bir ülke ne yaşıyorsa onu yaşıyor. Bak önümüz yaz. Yunus Günçe Çeyle, Işık Senin Günçe. Muhteşem performanslarıyla bizlerle. Necmi Yapıcı yönetti. Işık Senin Günçe kostüm tasarımına imza attı. Zeynep Cinislioğlu'nun saç ve makyajı. Bu arada yazar Yunus Günçe. Oyun bu akşam Bursa'da saat 20.30'da Podyum Sanat Mahalli'de.

Sahneye adım attıktan sonra reklamcılığı geride bıraktığı Gökhan Ünver, sosyal medyadan kötür çatışmalarına, evliliğin zorluklarından anne babalığa kadar her konuyu cesurca ele alarak esprilerini izleyicilerle paylaşıyor. Gökhan Ünver'in stand-up'ı çok tanıdık. Yarın akşam 20'de Podyum Sanat Mahal'de. Mahmut Yazıcıoğlu, yazı sevmekten öldü desinler adlı bu oyunu Eray Soykan yönetti. Ona oyunda Elif Soykan, Eda Çelik, Umut Babacanlı, Poyraz Koray gibi isimler eşlik ediyor. Sezonun en sevilen oyunlarından bir tanesi oldu Bursa'da. Aspera sahnede. Yarın akşam saat 20.30'da Sevmekten Öldü Desinler. Sezonun da son oyunları. Son biletler, koltuklar tükenmeden almak istiyorsanız biletinal.com'da. Bu hafta Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, Genç NKT, William Shakespeare'in yazdığı, Batuhan Pamukçu'nun yönettiği Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı oyunu sahneleyecekler. Oyun Perşembe akşamı premier yapıyor. Cuma ve Cumartesi yine aynı saatte 21'de. Balat Atatürk Ormanı'nda saat 21'de izlenebilecek. Eğer kaldıysa son biletler bilet.nilüfer.ben.tr adresinden temin edilebilecek.

Serkan Arada çıkardığı teklilerden sonra tekrar albüme geri dönüyor. O albüm hangisi derseniz Quantum 51 albümü. Albümde çok güzel keyifli şarkılar vardı ki onlardan bir tanesi tekrar gündeme geldi. Sözü bestesi kendisine ait. Kliplendi ve bizlere sunuldu. Hangi şarkı? Olay. Düzenleme Ozan Çolakoğlu.

Nilüfer Belediyesi tarafından organize edilen Kadın Oyunları Festivali. Nilüfer'de 15 Haziran tarihi ve 21 Haziran tarihleri arasında tam bir hafta boyunca Balat Atatürk Ormanı'nda ormandaki kulübede, 15 Haziran Pazartesi Gözbağcı, 16 Haziran Salı Olga Maşa İrina, yine 3 kız kardeş, 17 Haziran Çarşamba Sendrom, 18 Haziran Perşembe Lia Low ve 21 Haziran Pazar Şairler Mezarlığı adlı oyunlar izlenebiliyor. Bu mekanda Kadın Oyunları Festivali biletleri ayrıca ücretsiz. bilet.nilüfer.ben.tr adresinden temin edilebiliyor. Kapalı mekanlarda tiyatro bitti demiştim ama açık mekanlarda, açık havada izleminin de keyfi bir başka. Kaldıysa eğer son biletler ki dün alınabiliyordu, bugün bilmiyorum, bakmadım. Siz şöyle bir göz atın, kaldıysa ne ala, kalmadıysa şansınıza küseceksiniz artık. Tarkan olayı da buradaydı, Tuğba Özerk ise şöyle bir götürecek bizi Ege'ye Efe şarkısıyla.

Söz ve Sımrat Güneş Tuğba Özer kefesiyle geldi. Burada Tuğba Özer bu şarkıdan sonra bir şarkı daha yaptı. Bir şarkı daha seslendirdi. Dönüşümlü olarak çalıyorum valla. Hemen eskitmedim Efe'yi. Serseri serseri yarın onu çalarız sizlere. Nirengi, Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Gösterisi. Türkiye'nin zengin halk oyunları geleneğini ve kültürel çeşitliliğini tek bir sahnede harmanlıyorlar. İzleyicilerine coşku dolu bir kültür yolculuğu sunuyor bu özel etkinlik. Her yıl bir kez gerçekleştiriliyor ki bu yıl 13 Haziran Cumartesi Melinos'ta Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Osman Gazi Salonu'nda olacak. Biletlerse bilet.nilüfer.ben.tr adresinde 13 Haziran Cumartesi saat 20'de. Katılmak isteyenler, izlemek isteyenler, gidip görmek isteyenler, Anadolu ateşi de neymiş diyenler ki bence öyle. Çok da başarılılar. Nirengi'yi bu sene kaçırmayın derim ben. Son şarkıyla bugünlük de veda ediyoruz. Dün yazmış sevgili Ezgi, valla tadı damağımızda kalıyor. Biraz daha uzasa olmaz mı diye. Belki alır, neden olmasın ileride. Edis bizlerle, yalancı şahidimle sevgili Ezgi için çalacağım şarkıyı. Ve bu şarkıyla bugünlük veda edeceğim. İyi bir gün, iyi bir akşam olsun. Yarın haftanın son programında aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle. Kendinize iyi ve hoş bakın. Ve şimdilik hoşça kalın.

0: termal ve spa şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siya Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siya Otel Termal ve Spa Tunca'yla Güne Bakan'ı sundu.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
4: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
7: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo
3: S. Masum perçem dökülsün. Haydi haydi haydi. Kaytan bıyık bükülsün.

reklam. Radyo S. Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo
1: S. Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
2: Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
1: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
0: Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun. 1-1-2
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: değil.
1: Reklam. Radyo S.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
4: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S. Siya Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siya Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Reklam. Radyo S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var.

yollarım. Övünmem bu yüzden, bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem. Küçüğüm, daha çok küçüğüm. Bu yüzden bütün saçmalama.

küçüğüm, daha çok küçüğüm. Bu yüzden sonsuz endişem. Savunmam bu yüzden, bu yüzden bir küçük iz bırak.

korktum deseydin anlardım. Alay etmen komik değildi. Sevebilseydin ayrılık da güzeldi. Özleşirdik. Bu kadar yakınımdan dönmen soğuttu içimi. Başlayamadık. Gereken değeri verseydin kırılırdım. Şimdi sadece üzgünüm. Zaten sessizdim. Dilsizdi arzularım. Henüz tavırlara dökülmemişti ruhum. Belki biraz oyun istiyordum. Oyunları da ciddiye alırım ben. Yenmeden bırakmam. Oynamadım. Sıkıldım oyuncağıma oyun olmaktan. Annem bana, sen kadın değilsin, doğurmuş kızsın derdi. Evet anne, kimsenin kadını olamadım. Ben hala senin kızınım. Bir de babamın.

Aksan Radyo S. Gün çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum.

Yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

Bu kadar mı kolaydı sevmek? Saymadan yıllarını vermek.

kadar anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat. İçim içimden

eski yaprakların. İyice bak gözlerime, bu son saat artık.

Artın camları bul, Nisan'ın yüzünde bahar. Gözlerin sanki bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar, beni

Dışım ayrı bahar, içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım, unutamadım.